Ojin kata kurum bir Eşe çok yestik et Abata diye Ya Come on, sit with me.

Nu are uia simi ea, because of the uia toki to mi ea. Te gris simi disi dovo pa, esimi disi dosa pleo, esimi ubi uku, esimi te jo shoi ka toto mi la dis. Ia va ubi o au, rio anu.